Yeah, bo. Yeah, bo. Uyabona manje. Uyabona manje nginikhumbuza kudala, siyezwana. Nginikhumbuza mzukwane, siyezwana.